0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 7.
3: Kimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Antalya, Adana ve Mersin'de çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bazı noktalarda yangınların enerjisi düşürüldü. Antalya'da yüzlerce kişi tahliye edildi. Antalya-Isparta karayolu trafiğe kapatıldı. ABD ordusu İran'a ait 5 petrol tankerini imha etti. İran ise Hürmüz Körfezi'nde 2 Amerikan gemisiyle 8 petrol tankerine misilleme yaptıklarını duyurdu. İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında mahkeme heyeti kararını açıkladı. 14 yaşındaki tutuklu sanık Efe Ç. 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cinayetiyle ilgili davanın karar duruşması bugün görülecek. Tutuklu eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Dışişleri Bakanı Fidan Ankara'da Irak, KKTC, ABD, Suriye ve Türk Devletleri Teşkilatı'ndan üst düzey isimlerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez yapılan başkan vekili seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. CHP'li belediye AK Parti'ye geçti. Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen ve düğününde eşine taktığı altınlarla gündem olan Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı. Tançalan'ın 25 suç kaydı olduğu tespit edildi. 12 ülke İsrail'in Batı Şeria'da ürettiği ürünlerin ticaretini yasaklama kararı aldı. 11 Avrupa ülkesiyle Kanada, Batı Şeria'daki inşaat ve finansman şirketlerine yaptırım uygulayacak. İsrail, yaptırımlara misilleme olarak İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunu kapatacağını açıkladı. ABD Başkanı Trump, 3 sektörde Kanada menşeli ürünlerin ithalatına yasak getiren karara imza attı. Yunanistan, İtalya'dan 100 milyonlarca euroluk savaş gemileri alıyor. Fransa'daki Renoir Müzesi'ne giren hırsızlar 9 milyon euro değerinde 2 tablo çaldı. İstanbul'un Beykoz, Sarıyer ve Şile ilçelerinde bugün denize girmek yasak. Diyarbakır'da yaşayan bir adam dünyaya gelen oğluna Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ismini verdi. Yok olması en zor plastik türü olan PVC atıkları yeni bir formülle yüksek performanslı motor yağına dönüştürüldü. Tonlarca atık artık okyanuslara gitmek yerine temiz ham madde olabilecek. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ağızda eriyen yeni bir antidepresana çığır açan tedavi statüsü verdi. Bu yeni ilacın 2 gün içinde ruh halinde belirgin bir rahatlama sağladığı ve bu etkinin en az 3 ay boyunca kalıcı olduğu görüldü.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
9: Pilot Garaj oto ekspertiz.
6: Galatasaray bu akşam Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Portekiz kulübü Sporting'e konuk oluyor. Bu maçta Osimhen, Lemina Singo ve Günay forma giyemeyecek. Yeni transfer Rafael Leao altyapısında yetişti. Eski takımı Sporting'e karşı ilk kez rakip olacak. Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Fenerbahçe-Roma maçını İspanyol hakem Gil Manzano yönetecek. Beşiktaş kulübü olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı. Ballon d'Or ödülünün 30 kişilik erkekler aday listesinde Harry Kane, Erling Haaland ve Lionel Messi yer aldı. Ödülü 5 kez kazanan Cristiano Ronaldo ise listeye giremedi.

0: Gündüz finans haberlerini sunar.
1: Okul kantinlerinde taban fiyat tarifesi belli oldu. Tost 100, simit 30, tavuk döner 145 liradan satılacak. TÜİK verilerine göre Ağustos ayında en karlı yatırım aracı altın oldu. %7,93 getiri sağladı. İstanbul'da 15 bin kiralık konut için başvurular 14 Eylül'de başlayacak. Ekim'de kura çekilecek.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Metro FM'siz uyanamayanlar. Bu şarkı size.
1: If you don't like something, change it.

0: Piraye.
1: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
6: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
8: Metro FM.

0: Benden Utkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Reklamlar. Limitsiz Hit Müzik Metro.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Antalya, Adana ve Mersin'de çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bazı noktalarda yangınların enerjisi düşürüldü. Antalya'da yüzlerce kişi tahliye edildi. Antalya-Isparta karayolu trafiğe kapatıldı. ABD ordusu İran'a ait 5 petrol tankerini imha etti. İran'sa Hürmüz Körfezi'nde 2 Amerikan gemisiyle 8 petrol tankerine misilleme yaptıklarını duyurdu. İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında mahkeme heyeti kararını açıkladı. 14 yaşındaki tutuklu sanık Efe Ç. 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cinayetiyle ilgili davanın karar duruşması bugün görülecek. Tutuklu eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Dışişleri Bakanı Fidan Ankara'da Irak, KKTC, ABD, Suriye ve Türk Devletleri Teşkilatı'ndan üst düzey isimlerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez yapılan başkan vekili seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. CHP'li belediye AK Parti'ye geçti. Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen ve düğününde eşine taktığı altınlarla gündem olan Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı. Tançalan'ın 25 suç kaydı olduğu tespit edildi. 12 ülke İsrail'in Batı Şeria'da ürettiği ürünlerin ticaretini yasaklama kararı aldı. 11 Avrupa ülkesiyle Kanada, Batı Şeria'daki inşaat ve finansman şirketlerine yaptırım uygulayacak. İsrail, yaptırımlara misilleme olarak İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunu kapatacağını açıkladı. ABD Başkanı Trump, 3 sektörde Kanada menşeli ürünlerin ithalatına yasak getiren karara imza attı. Yunanistan, İtalya'dan 100 milyonlarca euroluk savaş gemileri alıyor. Fransa'daki Renoir Müzesi'ne giren hırsızlar 9 milyon euro değerinde 2 tablo çaldı. İstanbul'un Beykoz, Sarıyer ve Şile ilçelerinde bugün denize girmek yasak. Diyarbakır'da yaşayan bir adam dünyaya gelen oğluna Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ismini verdi. Yok olması en zor plastik türü olan PVC atıkları yeni bir formülle yüksek performanslı motor yağına dönüştürüldü. Tonlarca atık artık okyanuslara gitmek yerine temiz ham madde olabilecek. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ağızda eriyen yeni bir antidepresana çığır açan tedavi statüsü verdi. Bu yeni ilacın 2 gün içinde ruh halinde belirgin bir rahatlama sağladığı ve bu etkinin en az 3 ay boyunca kalıcı olduğu görüldü.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Okul kantinlerinde tavan fiyat tarifesi belli oldu. Tost 100, simit 30, tavuk döner 145 liradan satılacak. TÜİK verilerine göre Ağustos ayında en karlı yatırım aracı altın oldu. %7,93 getiri sağladı. İstanbul'da 15 bin kiralık konut için başvurular 14 Eylül'de başlayacak. Ekim'de kura çekilecek.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
6: Limitsiz
7: yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle İstanbul yönü kapalı, ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi Kavşağı Limontepe Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle 22.05 saatleri aralığında sol ve orta şerit trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
9: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
10: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
9: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
11: İstanbul.
3: Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya,
6: İzmir.
3: Always with you,
6: forever, Metro.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
0: Bu şarkı Troy'dan

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Güne Metro FM'le enerjik başlayan o insan. Sana da günaydın.
2: Metro FM.

0: Ben de Rutkay. Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freaky. She a little freak. She for the street.

0: Ben just rolled them all.
1: THY.com'da. Reklamlar.

0: reklamlar.
1: Enerji, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro. A Dolce Cabana, I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci to Prada.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 9.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya buraya şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Antalya, Adana ve Mersin'de çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bazı noktalarda yangınların enerjisi düşürüldü. Antalya'da yüzlerce kişi tahliye edildi. Antalya-Isparta karayolu trafiğe kapatıldı. ABD ordusu İran'a ait 5 petrol tankerini imha etti. İran ise Hürmüz Körfezi'nde 2 Amerikan gemisiyle 8 petrol tankerine misilleme yaptıklarını duyurdu. İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında mahkeme heyeti kararını açıkladı. 14 yaşındaki tutuklu sanık Efe Ç. 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cinayetiyle ilgili davanın karar duruşması bugün görülecek. Tutuklu eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Dışişleri Bakanı Fidan Ankara'da Irak, KKTC, ABD, Suriye ve Türk Devletleri Teşkilatı'ndan üst düzey isimlerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez yapılan başkan vekili seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. CHP'li belediye AK Parti'ye geçti. Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen ve düğününde eşine taktığı altınlarla gündem olan Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı. Tançalan'ın 25 suç kaydı olduğu tespit edildi. 12 ülke İsrail'in Batı Şeria'da ürettiği ürünlerin ticaretini yasaklama kararı aldı. 11 Avrupa ülkesiyle Kanada, Batı Şeria'daki inşaat ve finansman şirketlerine yaptırım uygulayacak. İsrail, yaptırımlara misilleme olarak İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunu kapatacağını açıkladı. ABD Başkanı Trump, 3 sektörde Kanada menşeli ürünlerin ithalatına yasak getiren karara imza attı. Yunanistan, İtalya'dan 100 milyonlarca euroluk savaş gemileri alıyor. Fransa'daki Renoir Müzesi'ne giren hırsızlar 9 milyon euro değerinde 2 tablo çaldı. İstanbul'un Beykoz, Sarıyer ve Şile ilçelerinde bugün denize girmek yasak. Diyarbakır'da yaşayan bir adam dünyaya gelen oğluna Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ismini verdi. Yok olması en zor plastik türü olan PVC atıkları yeni bir formülle yüksek performanslı motor yağına dönüştürüldü. Tonlarca atık artık okyanuslara gitmek yerine temiz ham madde olabilecek. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ağızda eriyen yeni bir antidepresana çığır açan tedavi statüsü verdi. Bu yeni ilacın 2 gün içinde ruh halinde belirgin bir rahatlama sağladığı ve bu etkinin en az 3 ay boyunca kalıcı olduğu görüldü.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
9: Pilot Garaj oto ekspertiz.
6: Galatasaray bu akşam Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Portekiz kulübü Sporting'e konuk oluyor. Bu maçta Osimhen, Lemina Singo ve Günay forma giyemeyecek. Yeni transfer Rafael Leao altyapısında yetiştiği eski takımı Sporting'e karşı ilk kez rakip olacak. Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Fenerbahçe-Roma maçını İspanyol hakem Gil Manzano yönetecek. Beşiktaş kulübü olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı. Ballon d'Or ödülünün 30 kişilik erkekler aday listesinde Harry Kane, Erling Haaland ve Lionel Messi yer aldı. Ödülü 5 kez kazanan Cristiano Ronaldo ise listeye giremedi.

0: Metro FM. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Okul kantinlerinde taban fiyat tarifesi belli oldu. Tost 100, simit 30, tavuk döner 145 liradan satılacak. TÜİK verilerine göre Ağustos ayında en karlı yatırım aracı altın oldu. %7,93 getiri sağladı. İstanbul'da 15 bin kiralık konut için başvurular 14 Eylül'de başlayacak. Ekim'de kura çekilecek. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
0: Metro FM.
4: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
5: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
4: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
0: Non-stop Metro.

0: Kıya şu anda ulaşılıyor. Lütfen Metro FM'de kalın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Hit müzik. Metro FM.
3: Ziyet Ali İbdileci. O mazuliza kimiş abimişin zeyni tohtu.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
6: Limitsiz.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 10.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
8: Pilot Garaj oto ekspertiz.
9: Galatasaray bu akşam Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Portekiz kulübü Sporting'e konuk oluyor. Bu maçta Osimhen, Lemina Singo ve Günay forma giyemeyecek. Yeni transfer Rafael Leao altyapısında yetişti. Eski takımı Sporting'e karşı ilk kez rakip olacak. Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Fenerbahçe-Roma maçını İspanyol hakem Gil Manzano yönetecek. Beşiktaş kulübü olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı. Ballon d'Or ödülünün 30 kişilik erkekler aday listesinde Harry Kane, Erling Haaland ve Lionel Messi yer aldı. Ödülü 5 kez kazanan Cristiano Ronaldo ise listeye giremedi.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
8: Pilot Garaj oto ekspertiz.
10: Metro FM. Limitsiz hit müzik.
11: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
9: Okul kantinlerinde taban fiyat tarifesi belli oldu. Tost 100, simit 30, tavuk döner 145 liradan satılacak. TÜİK verilerine göre Ağustos ayında en karlı yatırım aracı altın oldu. %7,93 getiri sağladı. İstanbul'da 15 bin kiralık konut için başvurular 14 Eylül'de başlayacak. Ekim'de kura çekilecek.
11: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
10: Limitsiz
1: hit müzik.
13: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
14: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
9: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle İstanbul yönü kapalı, ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi Kavşağı Limontepe Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle 22.05 saatleri aralığında sol ve orta şerit trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
13: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
14: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
10: Limitsiz hit müzik.
15: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
16: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
15: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
10: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
1: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'dan Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz, hiç müzik. Metro FM.

0: ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
6: Limitsiz.

0: içinde.
1: Reklama. Şirket çalışanları kurumsal ligde sporun 4 farklı branşında buluşuyor. Basketbol, futbol, bowling ve voleybol turnuvalarında yeni sezon kayıtları devam ediyor. Basketbolda sayının, futbolda golün, bowlingde strike'ın, voleybolda smaçların heyecanını yaşamaya hazır mısınız? Takımınızı kurun, şirketinizi temsil edin, kurumsal ligde yerinizi alın. Detaylar kurumsal

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası, burası...
1: Metro FM.
2: Don't tell your dreams to everybody around.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Galatasaray bu akşam Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Portekiz kulübü Sporting'e konuk oluyor. Bu maçta Osimhen, Lemina Singo ve Günay forma giyemeyecek. Yeni transfer Rafael Leao altyapısında yetiştiği eski takımı Sporting'e karşı ilk kez rakip olacak. Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Fenerbahçe-Roma maçını İspanyol hakem Gil Manzano yönetecek. Beşiktaş kulübü olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı. Ballon d'Or ödülünün 30 kişilik erkekler aday listesinde Harry Kane, Erling Haaland ve Lionel Messi yer aldı. Ödülü 5 kez kazanan Cristiano Ronaldo ise listeye giremedi.

0: Metro FM. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
1: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
0: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi. Metro FM.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
1: Metro FM'de

0: Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: İlk danslarına aşık olmuştunuz, şimdi onu yeniden yaşama sırası sizde. Dirty Dancing in Concert, sevilen filmi yeniden beyaz perdeye taşıyor. Üstelik bu kez filmin unutulmaz müzikleri canlı grup ve solistler tarafından sahnede seslendiriliyor. So 17 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda şarkılara eşlik edin, ritme kapılın ve filmin büyüsünü yeniden yaşayın. Bir bilet alana bir bilet hediye fırsatını kaçırma. Biletini hemen al. Medya sponsoru Karnaval.
2: Radyonda şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: TTS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
1: Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz gitme.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 12.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
8: Okul kantinlerinde tavan fiyat tarifesi belli oldu. Tost 100, simit 30, tavuk döner 145 liradan satılacak. TÜİK verilerine göre Ağustos ayında en karlı yatırım aracı altın oldu. %7,93 getiri sağladı. İstanbul'da 15 bin kiralık konut için başvurular 14 Eylül'de başlayacak. Ekim'de kura çekilecek.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
9: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
11: İstanbul, always Metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: reklamlar.
1: Bir hayalin peşinde, bir şövalyenin izinde. Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay'ın başrollerini paylaştığı Don Quixote 2. sezonunda. 80 kişilik dev kadrosu ve etkileyici prodüksiyonuyla sizi muhteşem bir deneyime davet eden Don Quixote yeni sezonunda şehrine geliyor. 17 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. 22 Eylül Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 24 Eylül Antalya Açık Hava. 4 Ekim Zorlu PSM Türksel Sahnesi. 18 Ekim Atatürk Kültür Merkezi. Sınırlı sayıdaki biletleri kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.
0: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar.
2: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: detaylar fiyat.com.tr'de. Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.

0: reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Yeah, yeah. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: fuarlarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: İstanbul hazır mısın? Elektronik müzik senfoniyle buluşuyor. Dünyayı kasıp kavuran Sintoni 10 Ekim'de Volkswagen Arena'da. Yıllarca festivallerde, kulüplerde ve hayatınızın en unutulmaz anlarında size eşlik eden elektronik müzik hitleri bu kez Piya Senfoni Orkestrası'nın güçlü yorumu, DJ setleri, canlı vokaller ve özel olarak hazırlanan görsel prodüksiyonlarla bambaşka bir boyuta taşınacak. Ayrıca Sintoni'nin muhteşem senfonik elektronik hitleri öncesinde gerçekleşecek olan Metro FM DJ performansıyla geceye hazırlanın. Biletler hızla tükeniyor. Yerini şimdi al. Mayday sponsoru Karnaval.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 14.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
8: Okul kantinlerinde taban fiyat tarifesi belli oldu. Tost 100, simit 30, tavuk döner 145 liradan satılacak. TÜİK verilerine göre Ağustos ayında en karlı yatırım aracı altın oldu. %7,93 getiri sağladı. İstanbul'da 15 bin kiralık konut için başvurular 14 Eylül'de başlayacak. Ekim'de kura çekilecek.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
9: Limitsiz
10: yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
12: Just feel the music. On your favorite radio station, Metro FM.
13: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: Son günlerde de çok seviyoruz bu şarkıyı değil mi? Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Merhabalar, ben Cengiz. Keyifli güzel bir çarşamba günü. Günün ikinci bölümü, haftanın ikinci bölümü hepsi başlıyor. Ve ben de en iyi müzikle sizlere eşlik etmek için buralarda olacağım. Saatler 17'yi gösterene dek. Temper City Self-Aware ile 14'de merhaba dedik. The Second Voice'da devam edelim hala sevdiğiniz şarkılardan. Let Me Be. İyi eğlenceler Türkiye.
1: Limitsiz.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Bir reklam. Troy'da çok sevdiğiniz Apple ürünlerinde öğrenci ve öğretmenlere özel fırsatlar başladı. Mac ve iPad modellerinde %12 eğitim indirimi sizi bekliyor. Üstelik vade farksız 9 aya varan taksit fırsatıyla. 30 yılı aşkın tecrübesi ve Apple yetkili servisiyle Troy her zaman hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazalarını veya troyastore.com'u ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın.
3: Artısıyla Troy'da.
4: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Metro FM'de yeni internet müzik devam ediyor. Kanye West ve Stronger'la geçmişte bir gezinti yaptık. Bu arada hatırlatayım, bu hafta sonundan itibaren Top 40 listemiz Top 20 olarak değişiyor. Saatler aynı. Cumartesi 12 ve pazar günü 16'da Top 20'de gerim sayımı yapacağız. Geçtiğimiz hafta zirvede Imagine Angel'ı bırakmıştık. Bad Times'la.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor. Dun dun.

0: Metro FM'de yepyeni şarkılarla herkese bir tanışma ayrıcılığı yaşatıyorum sizlere. Günün hit adayı Suara ve Lama Lover Don't Let Go için oylar yorumlar bekleniyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz'in son adresindeyim. Gelin hem beni takip edin, yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim. Hem de Suara'nın bu yepyeni single için story bölümünden oylamaya hemen katılın.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.
2: Story. Loca.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

Metroline'de ben Cengiz, harika şarkılarla gününüze eşlik etmeye devam ediyorum. Saatin şanslı ismi belli oldu. Suat Ergüç, çokça çaldığımız şarkılardan birini istemiş. Bir kez de onun için çalalım. Temin Pala Radyo'nda Loser.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Hayatlarınızda harika bir çarşamba günü geçirmenizin en önemli sebeplerinden bir tanesi Metro FM dünyasında bu sınırsız enerji dağıtımından faydalanmanız. Yeni saatte de aynısını yapacağız. Jeremy DeJohn'la bu saate adım attık. En çok sevdiğiniz şarkıları arka arkaya ekleyip enerji, moral, motivasyon hepsini zirveye taşımaya devam. Mesut geliyor Metro FM'e. Açın sesleri. Life is simple.
1: Limitsiz.
2: If you don't like something,

0: Reklamlar. Şirket çalışanları kurumsal ligde sporun 4 farklı branşında buluşuyor. Basketbol, futbol, bowling ve voleybol turnuvalarında yeni sezon kayıtları devam ediyor. Basketbolda sayının, futbolda golün, bowlingde strike'ın, voleybolda smaçların heyecanını yaşamaya hazır mısınız? Takımınızı kurun, şirketinizi temsil edin, kurumsal ligde yerinizi alın. Detaylar kurumsallig.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
1: Metro FM'de
3: günün hiti.

0: Metro FM'den yepyeni bir şarkı hayatınıza girmek üzere. Siwana ve Loma, Lover Don't Let Go, günün hit adayı olduğu söyleyeyim bakalım. Sevdiniz mi, beğendiniz mi? Oylarla, yorumlarla bana katılmanın tam zamanı. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz'in sad adresinden benim şarkıyı bulabilir, story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM. Metro Line'de Cengiz Vadir'inizle harika bir çarşamba günü 9 Eylül oğlu günün tarihi doğum günü kutlaması yapacağımız isim Kadriye Çakın. Yeni yaşın kutlu olsun Kadriye. Harika bir yıl olsun senin için. Metro FM'in harika şarkıları eşliğinde onlardan biri bizden sana armağan. Janis Blue, Age of Desire. İyi ki doğdun.

0: Reklamlar.
1: İlk danslarına aşık olmuştunuz, şimdi onu yeniden yaşama sırası sizde. Dirty Dancing in Concert, sevilen filmi yeniden beyaz perdeye taşıyor. Üstelik bu kez filmin unutulmaz müzikleri canlı grup ve solistler tarafından sahnede seslendiriliyor. So 17 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda şarkılara eşlik edin, ritme kapılın ve filmin büyüsünü yeniden yaşayın. Bir bilet alana bir bilet hediye fırsatını kaçırma. Biletini hemen al. Medya sponsoru Karnaval.
0: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

kafamızın içinde günlerdir, haftalardır dolanan şarkıydı. Uzun zamandır yine aklımızdan çıkmayan şarkılardan bir tanesi var. Özlem Özgül'ün favorisi oldu. Metro FM TR Instagram adresinden bize ulaştı. Senin için Gata.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 16.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
7: Okul kantinlerinde taban fiyat tarifesi belli oldu. Tost 100, simit 30, tavuk döner 145 liradan satılacak. TÜİK verilerine göre Ağustos ayında en karlı yatırım aracı altın oldu. %7,93 getiri sağladı. İstanbul'da 15 bin kiralık konut için başvurular 14 Eylül'de başlayacak. Ekim'de kura çekilecek.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: Metro FM.
9: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
10: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
9: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
11: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro FM, non-stop Metro.
12: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Kayıtları ve Metro FM dünyasının enerji dağıtımına siz de katılın. Tatilin, yazın son keyfini çıkartanlara da kolay gelsin. Bizim için de yüzün güneşlerin ve Metro FM'siz zaman geçirmeyin. İmal Angel burada. Bad Times.
1: Limitsiz.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti.
3: Tatil Budur hissi.

0: DR ve Diyalog'da.
1: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.
2: Metro FM. DJ'cinizin salla. Metro Online devam ediyor.

Metro Online'de Cengiz radyonuzda harika bir çarşamba günü ve harika şarkılar bizlere eşlik ediyor. Lucas Scotti ve Tibiado bunlardan bir tanesi ve Metro FM'in özellerinden biriydi. Müge Sönmez, Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkım bize ulaştı. Şimdi Türkiye'ye ulaşsın. Future geliyor, özlemiştik bu şarkıyı. Radyonuzda Mask.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.

0: Reklamlar.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.
1: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Mesela dünya çapında milyonlara ulaşan en önemli şarkılardan bir tanesi ve gruplardan bir tanesi. Maneskin ve I Wanna Be Your Slave dinledik. Geldik yolun sonuna. Cengiz radyonuzdaydı 14'ten bu yana. Günün keyifli saatlerine yolculuğunuzda eşlik ettim. Yarın saat 14'te burada olacağım. Yeni müziği yeniden birlikte dinlemeye başlayacağız. Birazdan eve dönüş yolculuğunuzda Around the World başlayacak ve Erkin Çelik sizlere eşlik edecek. Yarın görüşmek üzere. Hello.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Okul kantinlerinde tavan fiyat tarifesi belli oldu. Tost 100, simit 30, tavuk döner 145 liradan satılacak. TÜİK verilerine göre Ağustos ayında en karlı yatırım aracı altın oldu. %7,93 getiri sağladı. İstanbul'da 15 bin kiralık konut için başvurular 14 Eylül'de başlayacak. Ekim'de kura çekilecek.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: ...1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
6: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
5: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
7: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
8: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
10: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
11: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
12: Metro FM.
11: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
12: hafta içi her gün
11: 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
12: Around the world.
10: Carnival App'in dijital ses kalitesiyle
11: dünyanın her yerinde.
12: Let's go.
11: Hadi başlayalım.

Çarşamba akşamı hafta ortası rotamız hazır. Şarkının adı son dakikalar dese de Element 115'de Sofia Reyes'le saatimiz daha yeni başladı. Final Minutes ilk durağımızdı. Sesimi duyan herkese merhaba, ben Arkın. Around the World'de saat 19'a dek Türkiye'nin en büyük ses platformu ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesi ya da FM frekansında radyonun nostaljisi. Her iki koşulda da Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'larıyla dünyayı dolaşıyoruz. 15 yıl uyuyup yeniden viral olan bir Danimarka klasiğiyle devam. Metro FM'de limitsiz hit müzik Keto ile radyonuzda. Turn the lights off.

0: Dynamik, limitsiz, hit müzik, Metro FM. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin

Around the World Dead bambaşka bir ruhla dinlediniz. Imagine Dragons klasiği yapay zeka üretimi blues yorumuyla radyonuzdaydı. Dan Reynolds şarkıyı zaten acıdan güç damıtmak için yazmıştı. Blues da bu yüzden bence çok yakıştı. Şimdi duyacağınız nakarattaki Whoop Whoop Sound of the Police. KRS-One'ın 1993 klasiği Amerika'da 89 numarada kalmıştı ama 30 yıl sonra filmlerden dizilere her yerde karşınıza çıktı. Listeler bazen yanılır işte. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda yanılmayan listelerden biri. Metro FM'de Sound of the Police. Whoop, whoop. That's the sound of the police.

0: yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
4: Around the world.
2: Devam ediyoruz.

0: тобой. Опьяни мой разум своей чистотой.
1: Kazakistanlı Jaman T. Rusça benim ol çağrısıyla 1 dakika 41 saniye boyunca radyonuzda. Budmoye Around the World de Metro FM'deydi. İsveç'ten 17 yaşında bir genç kız anı yaşa yazı sonuna kadar sömür diyen şarkısıyla ülkesinde 7 hafta bir numarada kalmıştı. Zara Larsson 9 Ağustos'ta İstanbul'da sahnedeydi ve ilk şarkısı yaz uzatması isteyenlere sanırım birebir. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından Lush Life Metro FM'de.

0: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
1: Metro FM.

dünyayı dolaşmaya devam ediyoruz. Romanya'ya hızlıca uğradık. DJ Goja ile Michiko Around the World'de geldi ve geçti. Sıradaki imzayı iki kardeş attı. Adları zaten İspanyolca ikizler demek. Meithos, 1982'den kalma bir Chicago House klasiğini o günlerin ekibi Mix Masters ile birlikte bugüne taşıdı. Bir isim yaşlanmıyor, sadece yeni ayaklar buluyor. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de My Life is a Disco.

0: Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Yıl 2013 Yer Ultra Festivali. Avicii ana sahneye canlı grupla çıktı ve bu şarkıyı ilk çaldığında izleyicilerin büyük bir kısmı yuhaladı. Ama aynı şarkı o yazın sonunda 22 ülkede bir numaraya ulaşmıştı. Dün Avicii'nin doğum günüydü. 28'inde hayata veda eden Tim'i sevgiyle anıyoruz. Wake Me Up Around the World'de Metro FM'deydi. Eşine yazdığı şarkıyla İngiltere'de 13 hafta zirvede kalan bir isim geliyor. Alex Warren. Adı sıradan olsa da hikayesi hiç sıradan olmayan bir parça. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de, Ordinary ile radyonuzda. They say

0: crazy love.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Saat 18.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe.
7: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
9: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
10: Pilot Garaj oto ekspertiz.
11: Galatasaray bu akşam Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Portekiz kulübü Sporting'e konuk oluyor. Bu maçta Osimhen, Lemina Singo ve Günay forma giyemeyecek. Yeni transfer Rafael Leao altyapısında yetiştiği eski takımı Sporting'e karşı ilk kez rakip olacak. Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Fenerbahçe-Roma maçını İspanyol hakem Gil Manzano yönetecek. Beşiktaş kulübü olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı. Ballon d'Or ödülünün 30 kişilik erkekler aday listesinde Harry Kane, Erling Haaland ve Lionel Messi yer aldı. Ödülü 5 kez kazanan Cristiano Ronaldo ise listeye giremedi.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
10: Pilot Garaj oto ekspertiz.
12: Metro FM. Limitsiz hit müzik.
13: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
11: Okul kantinlerinde taban fiyat tarifesi belli oldu. Tost 100, simit 30, tavuk döner 145 liradan satılacak. TÜİK verilerine göre Ağustos ayında en karlı yatırım aracı altın oldu. %7,93 getiri sağladı. İstanbul'da 15 bin kiralık konut için başvurular 14 Eylül'de başlayacak. Ekim'de kura çekilecek.
13: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
12: Limitsiz hit müzik.
15: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
16: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
11: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle İstanbul yönü kapalı, ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi Kavşağı, Limontepe Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle 22.05 saatleri aralığında sol ve orta şerit trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
15: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
16: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
5: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
12: Limitsiz hit müzik.
17: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
18: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
17: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
12: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
15: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
19: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
12: Around the world.
15: Devam ediyoruz.

Rüyalarını kimseye anlatma diyen parça sözünü tutuyor. Biz de üstelemiyoruz. Lovix ve Don't Tell Your Dreams. Around the World'de Metro FM'de. Sadece rüyalar değil, bu hayaller için de geçerli. İyi haber vermeyi severim ama bu şarkının adı Kötü Zamanlar. Neyse ki sadece adı öyle. Melodisi akşamın yükünü alan cinsten. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenilen single'larından, hatta Türkiye'nin bir numarasında. Bad Times. Emile Angel'la.

Duyduğunuz anda tanıdığınız o saksafon melodisi başka bir kıtadan. Şarkı Balkan Beatbox'ın 2007 tarihli Hermetico parçasındaki rit üzerine inşa ediliyor. Jason Derulo 4 ülkede 1 numaraya taşıyor. Talk Dirty, Around the World'de Metro FM'deydi. Romanya'dan çıkıp İspanyolca bir soru cevapla dünyayı saran bir nakarat geliyor ve Fantomel ve Caitlyn'in bir araya geldiği. Bana bir gır ver oyunu. Sosyal medyada resmen 20 milyona yakın videoda kullanıldı. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de Damian Gır.

0: Vade farksız 9 taksitle.
1: Reklamlar. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.
3: Mesdames, messieurs, le disque jockey

0: Yazın sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

dembow ritmini aynı parçada buluşturdu. Semenota Around the World'de Metro FM'deydi. Bugün 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 104. yılını kutluyoruz. İzmir'de bizi dinleyen herkese selam olsun. Kutlamanın evrensel dili neyse biz de oradan devam. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda, dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. Galileo ve Dance radyonuzda.

işini bilenlerle yaklaştık. Tiesto parçayı kulüplerin kapalı olduğu 2020 yılında piyasaya çıkardı ve dans edecek yer yokken şarkı dünyayı kendisine sahne yaptı. The Business, Around the World'de Metro FM'deydi. Yıllarca Carnage adıyla sahne aldıktan sonra 2022 yılında Miami'de bu ismi resmen emekliye ayıran Gordo. O günü yeniden doğuş şarkısıyla bununla kutladı. Ben de bu durakta iniyorum. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda günün emeklisi benim. Dünyanın en çok dinlenilen single'larıyla yarın aynı saate yeniden yola çıkacağız. Gordo ve Loco Loco. Metro FM'de limitsiz hit müzik. Evet.

Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 19.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
8: Okul kantinlerinde taban fiyat tarifesi belli oldu. Tost 100, simit 30, tavuk döner 145 liradan satılacak. TÜİK verilerine göre Ağustos ayında en karlı yatırım aracı altın oldu. %7,93 getiri sağladı. İstanbul'da 15 bin kiralık konut için başvurular 14 Eylül'de başlayacak. Ekim'de kura çekilecek.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
9: Metro FM. The station for the nation. Metro FM.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Bir reklam. Troy'da çok sevdiğiniz Apple ürünlerinde öğrenci ve öğretmenlere özel fırsatlar başladı. Mac ve iPad modellerinde %12 eğitim indirimi sizi bekliyor. Üstelik vade farksız 9 aya varan taksit fırsatıyla. 30 yılı aşkın tecrübesi ve Apple yetkili servisiyle Troy her zaman hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazalarını veya troyestore.com'u ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın.
3: Artısıyla Troy'da.
4: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Ve Parafly.com.tr ve Diyalog'da. Reklamlar.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro
1: FM. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Galatasaray bu akşam Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Portekiz kulübü Sporting'e konuk oluyor. Bu maçta Osimhen, Lemina Singo ve Günay forma giyemeyecek. Yeni transfer Rafael Leao altyapısında yetişti. Eski takımı Sporting'e karşı ilk kez rakip olacak. Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Fenerbahçe-Roma maçını İspanyol hakem Gil Manzano yönetecek. Beşiktaş kulübü olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı. Ballon d'Or ödülünün 30 kişilik erkekler aday listesinde Harry Kane, Erling Haaland ve Lionel Messi yer aldı. Ödülü 5 kez kazanan Cristiano Ronaldo ise listeye giremedi.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
5: Metro FM.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle İstanbul yönü kapalı, ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi Kavşağı, Limontepe Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle 22.05 saatleri aralığında sol ve orta şerit trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
8: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: İstanbul,
10: always Metro.
9: Ankara,
10: Bodrum,
9: Bursa,
10: Antalya,
9: İzmir,
10: always with you,
9: forever Metro.

Metro FM. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi Karnaval'da.
1: Metro FM. Limitsiz hit müzik.
2: You got what I want, Sony. Mithi kala karke tu na cha chhod ke.

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.